Giyin de sen sen babam. Hem ne kadın koyacağımı. Giyin de yok ki hem sen beni ki güler. Bilin de yok acı dünyada.

Gingen ham simbobon. Ham nakan gen koi jamu. Gingen yok ham simbobon tibuler. Bilin dignu, aja dunia.